0: Bien, güzelce. Seninki, sen ve ofiste mi olasın? Nereye?
1: Nereye?
0: Okay, yok.